Sí. Vamos a ver si llega. Galiba ya şarjıma sıkışıyor. Bir tane kısmetselim gibi. Bunlar çelişti. Geç yalnız olsayım sen daha var. Uzak şurayı gitti bir gayet. Çıgayı çevirin.